0: Glasno.
1: Pre mnogo pozitiva, super, ekstra.
0: Kanal 77.
2: Metodo Maksimum.
3: Hitovi na Maksimum.
4: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
2: Kanal 77. Samo hitovi.